500 milyar galaksiden yalnızca birinde yer alan. Alel adebi sisteme bağlı yörüngesinde dönüp dururken son suratla yaşlanan bu gezegende ben kimim? Biz neyiz? Nasıl bir dümenin içindeyiz? İhtimaller okyanusunda çok bilinmeyen bir denklemleriz. Bir şeye inananlar, başka bir şeye inananlar, birilerini bunlara inandıranlar ve bunların hiçbirine inanmayanlar. Tarihte en çok satan kitaplar

mahallesindeyiz. Dijital saatler, vaatler, saatli bombalar. Başı sıkışınca bütün mahalleyi kundaklar. Yangından ilk kurtarılacak adamlar. Tabii her satıcının var bir alıcısı. Kapitalizmin de payı büyük ama müjdemi

200 meyi hayatlarımıza kara sular indi. Sabah 8 akşam 5 hayallerinle helalleş. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilir diye tıpatır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder.